0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl ederekti malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünübüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromos rötke oxşuş, bizdin jan düyünübüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jürülgülü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jürülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Toğ dairalar arasında baygıcı olucu salı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne şengen açıp

temperaturası 15'ten 33 Celsius grad sayılmasını sıyt sıdırmın çeyilçöt. Sancıda gün açık orta havan temperaturası 19'dan 34 Celsius grad sayılmasını sıyt sıdırmın çeyilçöt. Qomulda gün açık orta havan temperaturası 14'ten 33 Celsius grad sayılmasını sıyt sıdırmın çeyilçöt. Turpanda Araultan turat havan temperaturası 25'ten 37 Celsius grad sayılmasını sıyt sıdırmın çeyilçöt. Korla'da gün açık olup kiyin Araultan turat havan temperaturası 18'den 38 Celsius grad sayılmasını sıyt sıdırmın çeyilçöt. Aksu'da Araultan turat havan temperaturası 13'ten 30 Celsius grad sayılmasını sıyt sıdırmın çeyilçöt. Artışta Araultan turat havan temperaturası 15'ten 28 Celsius grad sayılmasını sıyt sıdırmın çeyilçöt. Kaşgar'da Araultan turat havan temperaturası 15'ten 29 Celsius grad sayılmasını sıyt sıdırmın çeyilçöt. Xotende gün açık olup kiyin Araultan turat havan temperaturası 18'den 30 Celsius grad sayılmasını sıyt sıdırmın çeyilçöt. Jogorda aba irayının aldı maalımattık tuŋustara. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамет Турдахбыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегимат Ахмат, редактордору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, сыл ушу тең абоненттер терминалын жүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan radyo televiziya stansiyası Solushitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş,

Ondoğun Cunhua, ulan kızların birbirine baylanıştırıp duran. Atamekin altın beşiğim. Yurtumuz Atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Cunhua'nın ozot çörülgülü madaniyetine muras gerdik kılalı.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Ata mekin altın beşigim.
0: Jurtubuz

Soğuk daireler arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aqli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şenjan'dı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Islohotda mol natijalar qo'lga keltirildi. 2024 yılı Payzabat odanlık 2-ci orta mektepten joğuru oku jay sınusunda toluk kursqa ötkendördün sanı aldıngı jıldaqıdan 125 payz aştı. Görküm önerde özgöçölük bar okuçılardan toluk kursqa ötü salıştırması 96 payzğa jetti. Payzabat odanlık 4-ci orta mektepten toluk orta mektepke joğurlu sınusunda ortoço nomoru 415.14 bolup odan boyunca 1-ci orunda turdu. 2025 yılı Payzabat odanlık tajirba orto mektepten alğaçkı gözektü toluk 3-cü jıldığı gözdün joğusun alğan joğup barağın tapşırdı. 70 okuçu 1-cü türkümdeki joğuru oku jayına öttü. Toluk kursqa ötü salıştırması 63% bolup, mektep Qashqar aymağındakı toluk orto mektepter universal iret tartibinde aldıngı 10'dan işine girdi. Başkalarga balık bergenden balık karmonu yürütkün jakşı. Ван Хуалинин turup kala turgan, jakşı okta ala turgan jergülüktü oktuvçılar toğun jaratuunun Şenjanga nişandu jardan berüünün uzun mönöttü plan ekenin terin bilet. Al oktuvçılarda jetiştirüünü en mağızdu üröndük kuruluşu kılıp, Guangdong'dun Şenjanga nişandu jardan berü koş 200 kuruluşu. Beijing'in Sıfan daşösünün okutuvçılarda tarbiyelo türünü sönüp, okutuvçılar önügü borborun kurup, ustaz menen şagird korcha alışı kuruluşu. Koş jetekçi tüzümünde canlıq jaratıp jolğa koyup, bir ustaz köp şagird tarbiyalay turgan, ustaz şagird korcha alışı menen, alıs aralıktuu adister jetekçilik kılusun birleştirü formasın koldonup, oşol jerdeki okutuvçılardan ösüp jetilüsünü töp jardan berdi. Мурдакы Payzabat 2-чи орто мектеби окутуучтары башкармасынын мудуру Шау Чаңбау курчалышып жардам берүү жөлө барышында өсүп жетилген өкүл. Сабак сексине алгачкы жолу чыкканда тынысыздануу болуудан сабаккананы эркин башкара ала турган болууга чейин бүгүнкү күндө Payzabat одандык тажрыйба орто мектептин окутуу орун басары мектеп мудуру болуп өсүп жетилди. 3 yıl içinde türdüğü okutuvçularda tarbiyalodun jalpı 2872 adam ret okutuvçu narıpka yeb oldu. Türküm türküm jaş okutuvçu tamır tartıp jetilip, Payzabat ağartuusundakı en mıktı tayanç küçke aylandı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılala.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.